0: izwi 98 FM,
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.